0: 哎呀，你们还说买这个啊？那大伙怎么跑了？我这那护士家这个护护生病，真是不是？你们是？
1: 你别往心上想。 Ne diyorsun?
0: Çok seni arasın balalım ben gidiyorum. Düşün seni yapmayın. Görmeyeyim.
1: Ve siz balaları niye kalıp gidiyorsun? Yine onları da bozmasın.
0: Hey!
1: Bozmasın, bozmasın.
0: Sen bu seni şu işe sen huycalı değil.
2: Tümüş ka, bu yan yine çen. Bir hala, o akşam verla.
1: <音>刚不下你，不要关门嘛！我给你挂上，你再给我，你箱子。
2: 你挂的太多了，关不了了，我要睡觉了。你那个是不是？不拉皮，别喝了，我关门了啊！
1: 哎，刚不下。
2: 小心回不来，今天要暴风雪。
1: 我回来的时候嘛，说不定我骑的那个摩托车回来呢。
2: 你最好还是骑马，骑摩托车算你酒驾，把你抓起来。
1: 哎。 好，到了，刚拉个门，出门，我分。